karo sa e karo ma e karo gbogbo eyin egbon mi lokunrin ati lobirin e si ka bo sori eto wa eto yin bona o seri apa keji ile ise bond 92.9 ojo agbeyewo wa loni ojo bo thursday o wa ja si ojo kele logun ninu osu kesan egba odun o le merin delugbon te ba fura je kin ran yin leti ojo bo thursday toni ni thursday to keyin ninu osu kesan abe ri pe ope to si olorun alagbara kere kere be mi ati e se ma lu thursday to keyin odun 2026 gbonu that jo mu akoko re ninu odun 2027 agbara olorun iwo ni sonu emi oni sonu oko re oni sonu aya re oni sonu aya temi no oni sonu emi no oni sonu ma ya